0: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
1: Elimiz.
0: Yiğidi kim?
1: Efemiz.
0: Susuz derelerde kavak biter mi?
1: Bitmez.
0: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
1: Tütmez.
0: Yiğit kime derler?
1: Sözünde durup efesiyle ölene.
0: Korkak kime derler?
1: Sözünden dönen aman dileyene.
0: İnsan dünyaya niçin gelir?
1: Ölmek için.
0: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
1: dertlenip hortlamaya.
0: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
1: Dayak haktır.
0: Yiğitlerde ne yoktur?
1: Merhamet.
0: Korkaklar zeytini nerede döverler?
1: Ağaç dilekte.
0: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
1: Zalim göbeğinde.
0: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızan olsun mu?
1: Olsun.
0: Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı?
1: Batsın.
0: Doğru söylediğinize nasıh tövbesi olsun mu?
1: Olsun.

Çağdaş. Mm-hmm.

zaman. Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır. Canın ya Hızır, gözükür olana. Ne yapsın Hızır?

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Haydar dost. Dara düş oldu.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibet sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

De... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

De... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazı.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Radyo Çağdaş. Mm-hmm.

0: πέσα και βόθε τσουχακά.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı seni.

Herkese merhabalar, iz bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyo Çağdaş'ta iz bırakanlar başladı. Efendim, Perşembe gününden herkese çokça gönül dolusu selamlar olsun. Evet, saatler 15'i gösterinceye dek buradayız. Bazen Anadolu'dan, Doğu Anadolu'muzdan güzel bir ağıt düşecek. Bazen İç Anadolu'dan bir bozlak. Hani yüreği dağlayan bir sesle ben buradayım diyecek türkülerimiz. Bazen de Ege'den birçok yerme türküsü. Evet, bugün yine türkülerle, halaylarla yürekten yüreğe bir köprü kuracağız. Hep diyoruz ya, türküler evrenseldir. Dini, dili, ırkı yoktur. Bir annenin gözyaşı da vardır, bir aşkın ilk heyecanı da. Gurbette dinleyicinin içinde sızlatır, memlekette dinleyenin omuzuna dost da olur. İşte biz o dostun sesiyiz. Evet, 20 yıldır kesintisiz yayın yapan Radyo Çağdaş'ta en iyi türkülerle doğru adrestesiniz. Çağdaş Kocaeli gazetesiyle kendi nabzını tutmaya, sanat akademimizde de kültürün ve sanatın içinde olmaya da devam ediyoruz. Türküler sadece dinlenmez, yaşatılır, korunur, geleceğe taşınır. Biz de bunun için buradayız. Varsa istekleriniz, mesajlarınız, duygularınız WhatsApp 542-424-8950 WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Evet, bendeniz Berna Uytun'un ki Perşembe gününden saatler 15'e gösterinceye dek buralardayız. Haydi bakalım, bir güzel bir türküyle başlayalım. Yüreğimizi aynı türküde açalım, ne dersiniz? Ceylan ve kızı Melody Bozkurt'tan Severim Ama Güvenemem ki eseri bizlerle birlikte olsun. Evet, anne kızın o güzel eseri, tabii ki sözümüzü Yıldız Tilbe'ye ait olan kıymetli bir eser bizlerle.

0: Fark ettiniz mi? Anne kızın düetinde Ceylan'ın sesi daha böyle bir tok, bütün notaları böyle sağdan basıyorken Melin'in biraz daha ürkek, biraz daha böyle naif sesli. Ama annesinin yolundan gittiği de çok daha çeker gerçekten. İki güzel ismi birleştirdik sizlerle. Sevgili Yiğit Uygan diyor ki, ablacığım Neşet Baba'dan bir eser çalar mısın? Şöyle keyfimiz yerine gelsin. Çok seviyorum Neşet Ertaş'ı diyor. Tabii ki Yiğit'ciğim, selamlar olsun sana da. Ah Yalan Dünya türküsünü seçtim. İstekleriniz gelmeye başladı. Teşekkür ediyorum bu arada. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.
1: Berna ile iz bırakanlar.

0: Evet efendim, şöyle bir mesajımız var, hemen bir selamlayalım kendilerini. Diyor ki Berna Hanım hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum. 2 saat çok çabuk geçecek biliyorum. Ne yapalım ama az oluyor. Az öz oluyor. Efkan Şeşen'den Vay Gelin Olursa ablasına yazmış bu parçayı, çok özücü bir durum. Tekrar iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ercan Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Bugün güneş girmedi penceremden içeri.
0: Yani aslında ailesi için yazıldı doğru, ama daha çok böyle göçmüşlüğün, doğup büyüdüğü yerlere duyulan hasretin de büyük bir özlemi var bu türküde. Dinleyelim efendim Efkan Şeşen'i. Bu arada Ercan Bey sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bir dinleyelim. Yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Evet, türlü türlü eserini de sizlerle buluşturmuş olduk. Mahmut Bey istemiş. Ya, o kadar alıştırdınız ki Berna Hanım ardında bunu çalar mısınız dedi. Tabii ki de yayınlarım dedim. Çok... Ercan Bey de bu eseri çok seviyordu. Ay, armağan etmiş olalım hepsine. Bendeki yaralı... Evet, İlham amcamız yazmış. Merhabalar güzel kızım diye. Merhabalar, hoş geldin İlham amcacığım. Senin için de şöyle Kıvırcık Ali'den güzel bir türküyü armağan edeyim. İlkay Hanım diyor ki Berna Hanım hasta mısınız? Evet, birazcık kırgınlık var üzerimde, çok böyle halsizlik var. Havaların bir soğuk bir sıcak oluşu gerçekten beni de etkiledi. Teşekkür ediyorum.

Kıvırcık Ünlü'den Felek Türküsü İlhami Bingöl amcamıza derman ettik. Bakın bazı Türkler insan neden diye sormuyor. Gerçekçiliği böyle yüzümüze vuruyor. Böyle hayata, yazgıya, adaletsizliğe sitem eden bir yüreğin sesiydi bu. İnsanlar gerçekten hayata boyun eğmeden bir duruş sergilemek istiyor. Dinleyen herkes kendi derdini koyuyor bu türkünün içine. Kimi aşkına yanıyor, kimi haksızlığa, kimi de gelip geçen yıllara. Çünkü felek dediğimiz şey bazen insanın karşısına çıkan engel, bazen de içinde taşıdığı ağırlıktır. Radyo Çağdaş'ta sizlerle birlikteydi. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Bir Ali Kınık eserini sizlerle buluşturmak istiyorum, bildiğin gibi değil.

0: Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.
1: Hani bazı türküler gerçekten hepimizin iç sesini dinlendiriyor ya. Hani içimizde ne varsa o isyan dışarı çıkartıyor. Evet, dışarıdan bakıldığında her şey yolundaymış gibi görünüyor ama insan içinde kopan fırtınaları gerçekten kimse bilemez. O yüzden gurur, hayal kırıklığı, suskunluk, isyan hepsi bu türkün içinde saklı. Belki siz de birine bildiğin gibi değil demek istediniz ama diyemediniz. İşte o cümlenin türküsüdür bu. Türküler, şarkılar hepsi hayat kadar gerçek sevgili dinleyenler. Ben Ali Kınık'ı da çok seviyorum, duruşunu çok seviyorum, türküleri yorumlayışını çok seviyorum. Kendine az tarzını çok seviyorum. Buluşturmaktan da çok keyif aldım.

0: benim ki hepinizin heybesinde saklı kalan, gizli yaşanmış ya da kimseye haykıramadığınız bir aşk vardır. Bakın şimdi sırada ne var? Yani o güzel türkülerden bir tanesi. Sevgili Ahmet Şafak yorumuyla Unut Onu Gönlüm. Hani insan bazen en çok kendine yalvarıyor ya, unut der ama gönül dinlemiyor. İşte o türkü de tam da bu savaşın adı diyebiliriz. Gururla aşk arasında kalmış bir yüreğin hikayesi. Evet, Ahmet Şafak da gerçekten çok kalemi kuvvetli sanatçılarımızdan bir tanesi. Hani duygusal ama dik duran o yorum tarzı var ya, Anadolu ezgilerini böyle modern altyapıyla buluşturan kıymetli sanatçılarımızdan. Hani ayakta kalmaya çalışırız ya, bazı türkülerde bize şahitlik eder. Unut derken aslında insanın kendini iyileştirmeye çalıştığını, o gerçeği. Aşk dediğin şey bazen aklından çıksa da yüreğinden çıkmıyor maalesef. Hadi Çağdaş da dinleyelim.
1: Kavgalardan çıkmış birinin, astra çivi

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum seni.

Düşünün ki bir aşkı düşünerken annesine sarılmayı, bir memleket kokusu, bir hasret gibi. Yani bazı türküler insanı dinlerken bile gerçekle hayal arasında bırakıyor seni düşlemekte. Tam da o türkülerden bir tanesiydi. Şimdi ise bizim için çok kıymetli bir sanatçı var. Sevgili Mustafa Özarslan, Beyhude albümünde Sergiderken adlı çalışmayı buluşturacağım. Merhabalar, İzmit Merkez'den Murat Bey. Mustafa Özarslan'dan Sergiderken adlı eseri arkadaşım Bülent Erman etmek istiyorum. Yayınlar Berna Hanım, geçmiş olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii ki derman ederim. Burada kıymetli vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim sizlere.

0: ki çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalan.
1: Evet, hepimizin bir türkü gözlüsü vardır mabedimizde, içimizde taşıdığımız o türkü gözlerimize armağan etmiş olduk. Yavuz Bingöl, Turnalara Tutun da Gel. İnsan dinlerken bir yayla sabahına gidiyor. Böyle rüzgar sıcak saçlarından eser gibi oluyor. Hem romantik, hem sade, hem derin, hem de masum, güzel bir türkü. Özellikle Yavuz Bingöl'ün naif sesi de araya girince... Keyfe keyif diyoruz. Hadi Çağdaş da dinleyelim efendim. Bu arada Servet Bey, selamlar olsun size de. Selamınızı aldım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp attı.

aşk her dilde aşk değil midir? Her türküde yani yöre yöre geçsek de İç Anadolu'dan Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya hiç fark etmez. Aşkın dili aynı, rengi aynı, ırkı aynı. Çünkü aşk hümanisttir. Berna abla selamlar. Kocaeli Derince'den Ali. Türkü gözüm yüreğime dokundu. Eşimi çok özledim, ona gelsin. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ali. Umarım en kısa sürede eşine de kavuşursun. Evet, İzmit'ten Sevda diyor ki halay yavasına hazırım. Biraz oynak bir türkü isteriz. Tüm ekibe kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Evet evet, aslında bundan sonra bir halay yapabiliriz ya. Böyle halaylarla devam edebiliriz. Ama tabii en başta Hüseyin Korkan Korkmaz Kemene adlı güzel bir deyiş bizlerle birlikte olsun. Bu arada Emine Hanım da annesiyle birlikte dinliyormuş. Ona bir bozla karman etmek istiyorum. Emeğine sağlık Berna demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Annenizin de ellerinden öpüyorum. Halaylardan sonra güzel bir bozla havası sizlerle birlikte olacak.

Şampiyonlar Ligi'nin halaylarını buluşturdum sizlerle. Bakın Mustafa Eke, Müslüm Eke, Mustafa Özarslan ve Hüseyin Turan. Yani müthiş bir potpourri bizlerle birlikteydi. Hep söylüyorum, bizim kültürümüzde halay dayanışmadır. Yani Anadolu'da düğün düşün, davullu zurnalı vardır ama insanlar hep böyle yan yana dizilir. Bakın halay bizim kültürümüzde sadece eğlence değil, dayanışmadır da. Bir acıda da çekilir, bir sevinçte de. Asker uğurlarken de vardır, düğünlerimizde de. Bazen bir gelinin gözünden de süzülür, bazen bir annenin gururunda da büyür. O yüzden halay çekerken kimse tek başına oynamaz. Elini bırakırsan zincir bozulur. Bu yüzden halay bize şunu öğretir. Bu hayatta tek başına güçlü olmak değil, birlikte güçlü olmak önemlidir. Bugün yine türkülerle ayaklarda duracağız. Yani ayaklar ritmi tutacak, omuzlar hep yan yana gelecek. Çünkü olay bu toprakların kalp atışıdır. Şampiyonlar Ligi'nde sizlerle buluşturdum ama tabii ben halay deyince bir Oğuz Aksaç olmadan olmuyor. İki kız gider düğüne diyecek, Leyla diyecek. Adana Köprübaşı, Gölbaşı, Haltı, Diyarbakır düzdedir. Şöyle güzel bir potpourri dinleyelim efendim. Sonrası yine buralardayız.

Evet, halaylarımızla böyle keyifli vakitlerde geçirdik. Çok da güzel geldi. Tabii ki Nami albümünden seslendirmişti sevgili Oğuz Aksaç. Oğuz Nami diye bu halayı da buluşturmuş olduk. Evet efendim, bakalım şöyle. Evet, Kartepe'den Emine Hanım annesiyle birlikte dinliyordu. Bizlerden bir Bozlak eseri istenilmişti. Hemen onu da sizlerle buluşturmak istiyorum. Ama ben şöyle bir şey... Evet, Mustafa Kemal Şimşek Elinle de Kara Gözlüm. Güzel bir Bozlak çalışmasını buluşturalım sizlerle. Emine Hanım ve kıymetli annesi için gelsin. Gölcük'ten Hasan Usta ben demiş. Daha yeni yazabiliyorum, kusura bakmayın, arabada servisteyim. Radyo Çağdaş Açık, Felek hala içimde, yüreğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. Anca yazabildim diye de eklemiş. Kıvırcık Ayı'dan Felek türküsünde armağan etmiş olduk biz de sizlere. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Kolaylıklar diliyorum. Başeskiye'den Zeynep, üniversite öğrencisiyim. Sınav haftası ama moralim sizlerle düzeliyor. Bir Ege türküsü rica ediyorum demiş tabii ki. Bu arada Yaya Kaptan'dan Fatma teyzemiz de bizi dinlemekte. Evde torunlarımla dinliyoruz. Bir Neşet Ertaş türküsü isterim kızım demiş. Baş göz üstüne sevgili Fatma teyzem, ellerinizden öpüyorum sizin de.

Evet efendim, Zeynep üniversite öğrencisiydi. Sınav haftası moralimsizlerle düzeliyor demişti. Bir Ege türküsü rica ediyorum demişti. Uğur Önür'den Sen Gülersen Gül Açılır Yaz Olur türküsünü buluşturuyorum sizlerle. Bu arada Aziz Bey de İsviçre'den bizlere yazıyor. Ben de buradayım, yok yazmayın, sizleri dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle baş alalım efendim parçamızı, keyifli bir şekilde dinleyelim, sonrası hemen buralardayız.

Çok güzeldi gerçekten. Canlı performansı bir de sizlerle buluşturmuş olduk. Şimdi ise bakın sırada ne var? Kocaeli'den Berfin ben, buraya yeni taşınan çocukluk arkadaşım Zeynep için Kavacık Ali'den Felek Kırılsın Kanadın türküsünü istiyorum, çalarsanız mutlu olurum demiş. Gözün aydın Berfin'cim, çok çok sevindim. Yani insanın çocukluk arkadaşı, özellikle çocukluğunu tanık etmiş isimlerin yan yana olması, hani sanki gurbetin özlemini biraz daha dindiriyor gibi. Eminim Zeynep için de aynı şeyler hissediyordur. İkinize de böyle yepyeni bir şehirde güzel başlangıçlar diliyorum. Evet, iki güzel dostlar manidelim Berfin ve Zeynep'e. Kavacık Ali'den Diyardan Diyara türküsü.

Diyardan Diyare eserini sevgili Berfin'le Zeynep'i derman etmiş olduk. Şimdi ise güzel bir çalışmayı daha buluşturacağız sizlerle. Yepyeni bir eser aslında. Sevgili Güler Duman'la Koray Çatı'nın Bu Gece adlı eseri. Evet, daha bir haftası bile dolmadan ilk Radyo Çağdaş'ta yayınlandı. Bu da bizim için büyük bir keyif, büyük bir gurur. Gelsin bakalım Koray Çatal ve Güler Duman'ın Bu Gece adlı eseri. Bu arada Güler Duman'ı çok seven Şeref Bey şu anda bizleri dinlemekte. Selamlar olsun size de. Armağan edelim Şeref Bey'e de.

vakit. Kapanışımız olarak da Erdal Erzincan'la Mertcan Erzincan'ın daha bir hafta önce çıkan Söyle Gülüm adlı eseriyle vedamı gerçekleştireceğim. Evet, bugün de yavaş yavaş günün sonuna geldik. Perşembe gününde türkülerle, halaylarla, bazen ağır bir bozlakla, bazen içimizi kıpır kıpır eden halaylarla birlikteydik. Aynı ritimle nefes aldık, aynı sözlerle buluştuk. Çünkü Radyo Çağdaş sadece bir radyo değil, bu şehrin sesi bir kültürün emanetidir. 20 yıldır kesintisiz yayındayız. Evet, Çağdaş Kocaeli gazetesiyle gündemi tutuyor. Sanat akademimizde de kültüre ve sanata sahip çıkıyoruz. Türkülerimizi yaşatmaya, gelecek kuşaklara aktarmaya da devam ediyoruz. Evet, bugün mesaj atan, bir türküyü bir nermaneden, yüreğiyle eşlik eden herkese çokça teşekkür ediyorum. Sesiniz, sözünüz, varlığınız bizim için o kadar kıymetli ki. Nasip olursa yarın yine aynı saatte buradayım. Mikrofonun diğer ucunda siz, bu tarafında ben. Yine türkülerde buluşacağız. Ben Deniz Berna Uytun'un, Radyo Çağdaş Takılın Türkülerle Kalın. Hoşça kalın efendim. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

benimsiz il parmak memleket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Hey benimsiz il parmak memleket gözlüm.

Okun ve he, hazır mıyız? Ekran başındakiler hazır mıyız?

soytarılık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun, artık sigarayı 3 pakete çıkardığım günde. Olsun gözüm, olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Radyo Çağdaş.
1: Çaldığımda avucumda dudak kenar.

0: Biz ki çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızlı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım. Ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım.
1: Sevgili dostum buluştuğu en iyi nokta. Rabbim.

0: Radyo Çağdaş.
1: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
2: Erimiz.
1: Yiğidi kim?
2: Efemiz.
1: Susuz derelerde kavak biter mi?
2: Bitmez.
1: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
2: Tütmez.
1: Yiğit kime derler?
2: Sözünde durup efesiyle ölene.
1: Korkak kime derler?
2: Sözünden dönen aman dileyene.
1: İnsan dünyaya niçin gelir?
2: Ölmek için.
1: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
2: dertleri hortlamaya.
1: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
2: Dayak haktır.
1: Yiğitlerde ne yoktur?
2: Merhamet.
1: Korkaklar zeytini nerede döverler?
2: Ağaç dilekte.
1: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
2: Zalim göbeğinde.
1: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızanı olsun mu?
2: Olsun.
1: Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı?
2: Batsın.
1: Doğru söylediğinize nasıl tövbesi olsun.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Haydar dost. Dara düş oldu.
1: Radyo Çağdaş.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

bizi bilirsin. Avuçla su içmeyi marifet biliriz. Yenilmeyi bir de kendi sağımızda. Bizi bilirsin. Saçımızı ıslatmayı fiyaka biliriz limonla. Tesbih yaparız düş kırıklarından. Bizi bilirsin. Ağzının içinde oturmak isteriz. Ve rutubetin en yakıştığı yeri biliriz ağzını. Bizi bilirsin. Yaşamak biliriz vademiz dolduğunda. Avuçlarına gömülmeyi,

0: Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de? Yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent. Ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlardı çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan. Kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. Tükürsem cinayet sayılır diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onların. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum. Kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor pusudaki. Dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum akşamüstleri bir başıma. Bir uçtan bir uca yalnızlıklar oluyor kent. Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum. Sırnaşık aydınlar, arabesk hüzünler bir gazete sayfasında sere serpe bir yosma. Sesler gittikçe azalıyor, kuşlar azalıyor ve ne zaman yolum düşse vurulduğun yere, kızgın bir halkı oluyor boynumda o sokak. Hüznü yalnız atlarımız duyuyor artık. Biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri. Ama içimde bir sırtlanın dalgın duruşu ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. İçimde zapt edilmez bir kırma isteği. Dizginlerini koparan bir at sanki bu. Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar. Ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma. Gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte. Ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim. Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa, bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez? Şiirlerim bir dostun vurulduğu yerde yakıldı. Geri almıyorum külleri yangınlar çıksın diye. Devriyeler çıkart şimdi, bütün ışıklarını söndür. Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak ve dilimin ucunda. Küfre dönüyor her sözcük. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem. Oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve bütün yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi. Sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim. Sesime ses veren olursa bir gün.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
2: Her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

0: Radyo Çağdaş.
1: Bahar olacaktı yüzüm. Yazabilsem en uzunu şiirlerim. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı. Çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın bağırlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim, bir sesin hiç duymadığım, kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım, dokunmadım, bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep, işte şimdi düşüverdin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum, bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir bu dağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Saatin zembereyi boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firari'nin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bu hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne Nazım benle işte Necahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana da. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkı

Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne. İlişmek için gözüne. Ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin çok ağırmış faturası. Düşünsene, nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda. Cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim. Kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

geçer. Terk ettiğin diyarlarda yorgun turnalar geçer. Bilirim anlamak zor, bilirsin anlatmak zor. Hayat çok eski.

Benim hiç sapanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım. Hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

Ola ki yürürüm bir başka aşka, ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin, aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben ve yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Telli, kanlı düğün işte.

üşüyor saçlar. Biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklımdasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

0: Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon numaramız 325-0404. Etkili tanıtım için Türkülerin Merkezi, Türkülerin Merkezi hizmetinizde. Radyo Çağdaş.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

0: fena olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.
1: Dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Kendime avanıyorum anne. İnsanlığın damarındaki kandık, insandık, yenildik, çok yaralandık. Şimdi hangi suya vardımsa birbirini boğazlıyor, sığlar. Rüzgarlar havayı kirletiyor ya da esmiyor veya yükünü dağlara çözüyor. Ve bu dağlar serçe parmağı akan pınarlarımızı kurutuyor. Ağaçlar her mevsim sonbahar, ürüne durmuyor. Toprak avuç ayası kadar yüreğinden çatlıyor. Ve karnında zelzeleleri pusuya yatırıyor. İnsanlık sırf bu yüzden dar ağacını boyladık. Sütlü şafaklara kan damladık. Etimizi yedik yoldaşlarla açlık grevlerinde. Her işkence sonrası yaralarımızı yaladık nöbetleşe. Kimilerimiz ölümün orucunu bozdu. Büyük yenildik anne.

Hava boğuyor, su boğazımda kuruyor. Ekmeğe kursağım düğümleniyor. Geriye aşk kalmıştı. Sevdayı sağaltıcı bellemiştik ya. Orada onarılacaktık, umut bu ya. Ve kursağına haram sokmadan sevdanın, davam gibi, kavgam gibi, yurdum, sınıf kinim gibi, dişim tırnağımla etimi yiyerek, göz bebeğim deyip koruduğum ki, o göz bebeklerimi, kipriklerimde al bir bayrak gibi, alanlara girer gibi, sol yanından çıkarıp dalgalandırarak barikatlara yürüdüm. Daha büyük vurgun yedim. Sırtımdan kör bıçakladı sevdam. Daha büyük yenildim, yerle birdim. Her yenilgide olduğu gibi hatayı kendimde arıyorum. Yine kendime abanıyorum anne.

abandıkça dağılıyorum. Şiire bıraktım dağınıklığımı. Şimdi türkülerim ağladım. Ağzım dilim kurudu. Gülüşümü yuttum, tıkandım. Dudağım mahkeme duvarı. Savunmam kandı. Yaş yeşilliğim yanmadı. Dallarımda ne kalmışsa yağmalanmadı. Cigara sar diyeceğim dostum da kalmadı yanımda. Tütünüm küflendi tabakamda. Her şeyin usanığıyım. Yine kendime abanıyorum anne. Anladım ki bu zıkkım gibi göğsüm avucunda ağan yürekle kendimi ağlayacağım. Ve biliyorum ki hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yine yerli yerinde. Yaşamın kendi iç yasası işleyecek. Ne sakala ne bıyığa yaranacağım. Yaşamak biraz da böyle mi anne? Kan gibi susturacağım bu yüreği. Anlayacaksın, bir tek sen anlayacaksın. Susturduğum senin kanının ucudur. Alışamadım diye verili yaşama. Değiştirmek isterken yenildin diye bu kavgada. Yavrum deyip eğilip ak alnından öpecek. Biliyorum, anlamak gibi bağışlayacaksın. Üzgünüm anne. O büyük gün için yeni oğullar doğuracaksın. Sen doğasın, sen ana.

Kırlangıç türküler kaldı sonbahar mı? Bir de sönümsüz ateşler dudaklarımda, kül kanatlı. Kapkara bulutlar çömelmiş anlamın çatına, kırlangıç göçünden sonra alamuttu. Zülfünün yaylım ateş dökülüşü boynuna, ensene, dudaklarımın değdiğinde o en dellendiğim yerine. Onlar da kırlangıç sürüsü, göçtüler sonbaharımdan. Memelerim ağzımı at koyacak. Yağmurdan bir el gibi yüzüme dokunan bakışların öylece uzak kalacak. Sular buruşacak, Kerbala gece başlayacak. Nasıl da susuzum ölürcesine. Bu kuşluk zamanlarında yahu beni kim avutacak?

Geceler gece geçer, bilmirem nece geçer. Benimki ah vayına, seninki nece geçer. Derdim, gemim, hasretim sen ay Bekir. Üreğimin başkenti sen.

olur ne olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

perişan hal. Belki de gider yâre yoldu yârim perişan hal.